the wuru apaso ni tini a red and no be di chicha pepesim or di chicha pepesim a dear biara minima de croa eseni pebi konenim ewan krata simbi but obi edikuta paso e chicha pepesim.